0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7.
3: Kimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın iki ilçeye daha ulaştı. Mahalleler tahliye ediliyor. Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret soruşturması kapsamında ifade verdi. Konuşmasının hakaret değil, siyasi bir eleştiri olduğunu vurgulayan Davutoğlu, anayasal hakkını kullandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık konutlarla ilgili başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını açıkladı. İlk 1000 kiralık konutun kurası Kasım ayında çekilecek. Yarısı Bizden projesinin süresi de 31 Aralık 2027 tarihine uzatıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek'e yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında 10 kişi gözaltında, 1 kişi aranıyor. Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyonda 20 ilde 53 kişi için gözaltı kararı alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna kasabı lakaplı Sırp General Ratko Mladić'in cenaze töreninin bir kahramanlık gösterisine dönüştürülmesine tepki gösterdi. Sırbistan makamlarını kınayan Özel, soykırım suçlarını yüceltmek insanlığımızdan kaybettirir, dedi. Eski Habertürk Genel Müdürü Veys Ateş, çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. Adalet Bakanı Gürlek, boşanma nafaka davalarına ilişkin düzenlemenin Ekim ayında hayata geçirileceğini açıkladı. Almanya'da aşırı sağcı parti AfD, Saksonya-Anhalt eyalet seçimini %43,8 oy alarak kazandı, ancak tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamadı, diğer partiler AfD ile koalisyonu reddetti. Almanya'da Ukrayna uçağının yakınında patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla başlayan kriz büyüyor. Almanya'nın yaptırımlarına misilleme yapan Rusya, Alman Başkonsolosluğunu ve Goethe Enstitüsü merkezlerini kapatma kararı aldı. Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamadıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump yeni paylaşımında Kanada ve Meksika dahil çevredeki bölgeleri ABD toprağı olarak gösterdi. OpenAI'ın baş bilim insanı, yapay zekanın sonuçlarına kimse hazırlıklı değil, dedi. Trabzon'da bir mağarada 15 yıl önce yaşamış avcı toplayıcı toplulukların izine ulaşıldı. Amazon ormanlarında ağaçların altında 2000 yıl öncesine ait antik yapıların saklandığı tespit edildi. Bu bölgede milyonlarca insanın doğayla uyum içinde devasa medeniyetler kurduğu kanıtlandı. Yeni bir kulaklık teknolojisiyle kullanıcı müzik dinlerken beyin dalgaları eş zamanlı olarak izlenebilecek. Bu yeni tip kulaklık epilepsi nöbetlerini önceden tahmin etme ve nörolojik rahatsızlıkları erkenden teşhis etme özelliğine sahip.

0: Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep VK deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi. Alanyaspor deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasının ilk hafta maçında yarın Galatasaray Portekiz Kulübü Sporting'e konuk olacak. Maçı Norveç'te hakem Espen Eskas yönetecek. A Milli Kadın Basketbol takımı Porto Rico'ya 75-71 yenildi ve Dünya Kupası'na veda etti. Milli yüzücü Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spora

0: Sessiz finans haberlerini sunar.
1: Piyasaların gözü Perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi, beklenti sabit kalacağı yönünde. Ticaret Bakanı yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini sıkılaştırdı. Altın, ABD istihdam verileriyle haftaya düşüşle başladı. Petrol, Orta Doğu'daki askeri hareketlilikle sert şekilde yükseliyor. Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları rekor kırdı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Sie ist verliebt in Lengzi. Oh, Marjolisa, Kimi, Schabemischen, Zeynep.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Reklamlar. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın iki ilçeye daha ulaştı. Mahalleler tahliye ediliyor. Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret soruşturması kapsamında ifade verdi. Konuşmasının hakaret değil, siyasi bir eleştiri olduğunu vurgulayan Davutoğlu, anayasal hakkını kullandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık konutlarla ilgili başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını açıkladı. İlk 1000 kiralık konutun kurası Kasım ayında çekilecek. Yarısı biz Bizden projesinin süresi de 31 Aralık 2027 tarihine uzatıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek'e yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında 10 kişi gözaltında, bir kişi aranıyor. Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyonda 20 ilde 53 kişi için gözaltı kararı alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna kasabı lakaplı Sırp General Ratko Mladić'in cenaze töreninin bir kahramanlık gösterisine dönüştürülmesine tepki gösterdi. Sırbistan makamlarını kınayan Özel, soykırım suçlarını yüceltmek insanlığımızdan kaybettirir, dedi. Eski Habertürk Genel Müdürü Veys Ateş, çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. Adalet Bakanı Gürlek, boşanma nafaka davalarına ilişkin düzenlemenin Ekim ayında hayata geçirileceğini açıkladı. Almanya'da aşırı sağcı parti AfD, Saksonya-Anhalt eyalet seçimini %43,8 oy alarak kazandı, ancak tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamadı, diğer partiler AfD ile koalisyonu reddetti. Almanya'da Ukrayna uçağının yakınında patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla başlayan kriz büyüyor. Almanya'nın yaptırımlarına misilleme yapan Rusya, Alman Başkonsolosluğunu ve Goethe Enstitüsü merkezlerini kapatma kararı aldı. Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamadıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump yeni paylaşımında Kanada ve Meksika dahil çevredeki bölgeleri ABD toprağı olarak gösterdi. OpenAI'ın baş bilim insanı, yapay zekanın sonuçlarına kimse hazırlıklı değil, dedi. Trabzon'da bir mağarada 15 yıl önce yaşamış avcı toplayıcı toplulukların izine ulaşıldı. Amazon ormanlarında ağaçların altında 2000 yıl öncesine ait antik yapıların saklandığı tespit edildi. Bu bölgede milyonlarca insanın doğayla uyum içinde devasa medeniyetler kurduğu kanıtlandı. Yeni bir kulaklık teknolojisiyle kullanıcı müzik dinlerken beyin dalgaları eş zamanlı olarak izlenebilecek. Bu yeni tip kulaklık epilepsi nöbetlerini önceden tahmin etme ve nörolojik rahatsızlıkları erkenden teşhis etme özelliğine sahip olacak.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz
1: hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Piyasaların gözü Perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi, beklenti sabit kalacağı yönünde. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini sıkılaştırdı. Altın, ABD istihdam verileriyle haftaya düşüşle başladı. Petrol, Orta Doğu'daki askeri hareketlilikle sert şekilde yükseliyor. Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları rekor kırdı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Limitsiz hit müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı, Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
8: 1900 kriptten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Always Metro. Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmı kapat. Radyonu aç. Metro FM'de yine harika bir sabah.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın iki ilçeye daha ulaştığı mahalleler tahliye ediliyor. Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı hakaret soruşturması kapsamında ifade verdi. Konuşmasının hakaret değil, siyasi bir eleştiri olduğunu vurgulayan Davutoğlu, anayasal hakkını kullandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık konutlarla ilgili başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını açıkladı. İlk 1000 kiralık konutun kurası Kasım ayında çekilecek. Yarısı Bizden projesinin süresi de 31 Aralık 2027 tarihine uzatıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek'e yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında 10 kişi gözaltında, 1 kişi aranıyor. Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyonda 20 ilde 53 kişi için gözaltı kararı alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna kasabı lakaplı Sırp General Ratko Mladić'in cenaze töreninin bir kahramanlık gösterisine dönüştürülmesine tepki gösterdi. Sırbistan makamlarını kınayan Özel, soykırım suçlarını yüceltmek insanlığımızdan kaybettirir, dedi. Eski Habertürk Genel Müdürü Veys Ateş, çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. Adalet Bakanı Gürlek, boşanma nafaka davalarına ilişkin düzenlemenin Ekim ayında hayata geçirileceğini açıkladı. Almanya'da aşırı sağcı parti AfD, Saksonya-Anhalt eyalet seçimini %43,8 oy alarak kazandı, ancak tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Diğer partiler AfD ile koalisyonu reddetti. Almanya'da Ukrayna uçağının yakınında patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla başlayan kriz büyüyor. Almanya'nın yaptırımlarına misilleme yapan Rusya, Alman Başkonsolosluğunu ve Goethe Enstitüsü merkezlerini kapatma kararı aldı. Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamadıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump yeni paylaşımında Kanada ve Meksika dahil çevredeki bölgeleri ABD toprağı olarak gösterdi. OpenAI'ın baş bilim insanı, yapay zekanın sonuçlarına kimse hazırlıklı değil, dedi. Trabzon'da bir mağarada 15 yıl önce yaşamış avcı toplayıcı toplulukların izine ulaşıldı. Amazon ormanlarında ağaçların altında 2000 yıl öncesine ait antik yapıların saklandığı tespit edildi. Bu bölgede milyonlarca insanın doğayla uyum içinde devasa medeniyetler kurduğu kanıtlandı. Yeni bir kulaklık teknolojisiyle kullanıcı müzik dinlerken beyin dalgaları eş zamanlı olarak izlenebilecek. Bu yeni tip kulaklık epilepsi nöbetlerini önceden tahmin etme ve nörolojik rahatsızlıkları erkenden teşhis etme özelliğine sahip olacak.

0: ediyor. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep VK deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi. Alanyaspor deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasının ilk hafta maçında yarın Galatasaray Portekiz Kulübü Sporting'e konuk olacak. Maçı Norveç'te hakem Espen Eskas yönetecek. A Milli Kadın Basketbol takımı Porto Rico'ya 75-71 yenildi ve Dünya Kupası'na veda etti. Milli yüzücü Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Piyasaların gözü Perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi, beklenti sabit kalacağı yönünde. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini sıkılaştırdı. Altın, ABD istihdam verileriyle haftaya düşüşle başladı. Petrol, Orta Doğu'daki askeri hareketlilikle sert şekilde yükseliyor. Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları rekor kırdı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya.

0: şarkıyı dinlediniz.
1: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
2: Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik. Yeah.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
8: Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep VK deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi. Alanya Spor deplasmanda Rize Spor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasının ilk hafta maçında yarın Galatasaray Portekiz Kulübü Sporting'e konuk olacak. Maçı Norveç'te hakem Espen Eskas yönetecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı Porto Rico'ya 75-71 yenildi ve Dünya Kupası'na veda etti. Milli yüzücü Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Piyasaların gözü Perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi, beklenti sabit kalacağı yönünde. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini sıkılaştırdı. Altın, ABD istihdam verileriyle haftaya düşüşle başladı. Petrol, Orta Doğu'daki askeri hareketlilikle sert şekilde yükseliyor. Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları rekor kırdı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Limitsiz.
9: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: 81 ve Nividi Göz.
1: Reklamlar. Şirket çalışanları kurumsal ligde sporun 4 farklı branşında buluşuyor. Basketbol, futbol, bowling ve voleybol turnuvalarında yeni sezon kayıtları devam ediyor. Basketbolda sayının, futbolda golün, bowlingde strike'ın, voleybolda smaçların heyecanını yaşamaya hazır mısınız? Takımınızı kurun, şirketinizi temsil edin, kurumsal ligde yerinizi alın. Detaylar kurumsallig.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: Reklamlar.
1: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bir bilet alana bir bilet hediye fırsatını kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.

0: Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep VK deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi. Alanyaspor deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasının ilk hafta maçında yarın Galatasaray Portekiz Kulübü Sporting'e konuk olacak. Maçı Norveç'te hakem Espen Eskas yönetecek. A Milli Kadın Basketbol takımı Porto Rico'ya 75-71 yenildi ve Dünya Kupası'na veda etti. Milli yüzücü Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Metro FM'de

Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Mesdames, messieurs, le disque jockey

0: Reklamlar.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

0: Jesus.
1: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
9: Piyasaların gözü Perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi, beklenti sabit kalacağı yönünde. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini sıkılaştırdı. Altın, ABD istihdam verileriyle haftaya düşüşle başladı. Petrol, Orta Doğu'daki askeri hareketlilikle sert şekilde yükseliyor. Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları rekor kırdı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
11: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
13: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz Petrol.

0: marketlerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piyo Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Call her how it is. Hit it. I'm promising swag. You know that, Betty?

0: araçlarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: taksit fırsatını yakala.
1: Reklamlar.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro FM.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Piyasaların gözü Perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi, beklenti sabit kalacağı yönünde. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini sıkılaştırdı. Altın, ABD istihdam verileriyle haftaya düşüşle başladı. Petrol, Orta Doğu'daki askeri hareketlilikle sert şekilde yükseliyor. Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları rekor kırdı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Metro FM.
10: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
12: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
13: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Efendim burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz. Radyonuza geldim. Güzel bir salı günü. Günün ikinci bölümünde harika şarkılarla partileyeceğiz ve 17'ye kadar radyonuzda olacağım. Slater ve Dance'la başladık. Geçtiğimiz haftalarda Metro FM'de zirveyi görmüş harika şarkılardan biridir. Arkasına Mayıs'ı ekleyelim. Bu da dans etmekten büyük keyif aldığınız bir şarkı. Eğlencemize, keyfimize bakalım. Life is simple.
1: Limitsiz.
2: If you don't like something, change it.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz. Metro Müzik. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin

Metro FM'le Limitrip Müzik devam ediyor. Salı, haftanın kararsız gündeminden bir tanesi, ne başa ne sona yakın. Ama günle vedalaşmamıza yardımcı olacak harika şarkılar. Günün daha keyifli geçmesine yardımcı oluyor. Bir yadan, bir gom bunlardan biriydi ama bir tanesi var ki bizi biraz geçmişe 2000'lere doğru, o Metro FM'li yıllara doğru götürecek. Rio geliyor radyonuzda. Shine On.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online'de.

0: тобой. Опьяни мой разум своей чистотой.
1: Metro Online'da her gün yepyeni bir şarkı playlistinize ilave oluyor. Bu da yenisi Jamanti ve Budmoe'ye

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: danslarına aşık olmuştunuz. Şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing'in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bir bilet alana bir bilet hediye fırsatını kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

geldi arkasından Benny Benassi. Yıllar sonra bu şarkı hit oldu. 2026 şans getirdi. Love is gonna save us dinledik. Meniş Can'da bu saatin şanslı ismi MetroFM.tr Instagram adresini hem bizi takip etti hem favori şarkısını yolladı. O zaman dinlesin. Hujel Ultranate burada.

0: fuarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz,

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Song To You ile 15'e merhaba. 17'ye doğru yolculuğumuzda bir saati geride bıraktık. Yine güzel şarkılar playlistimizi renklendirmiş. Keyif, enerji, moral, motivasyon hepsi zirveye koşar adım gidiyor Metro Online'da ve Metro FM dünyasında. O zaman yeni saatte Chemical Brothers ve Go zamanı.
1: Limitsiz.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik. Sie ist verliebt in ein G. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich in seine

0: Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü. National Theatre'ın eski genel sanat yönetmeni Sir Rufus Norris'in yönetmenliğinde Zorlu PSM prodüksiyonu olarak sahnede. Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu'nun etkileyici performanslarıyla. Dekor tasarımı Tony ve Oliver ödüllü S. Devrin imzası taşıyor. Bu özel prodüksiyon 29 ve 30 Eylül'de Zorlu PSM'de. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün

0: только мы с тобой.
1: Metro FM'de günün yepyeni şarkısı kulaklarınızdaydı. Önce burada, sonra her yerde olacak. Jamanti ve Budu Moye dinledik. Gerisi size kalıyor. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
2: Metro FM. Enerjik. Dinamik, limitsiz hit müzik.

0: güçlü.
1: Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
2: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
1: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
2: Metro FM TR.

Tonla ile Cengiz Radyo'da 8 Eylül Salı gününden bir kez daha merhaba. Doğum günü partisi Hasan Deniz için gerçekleşiyor Metro FM'de. Hasan'ın iyi ki doğdun, müthiş güzel bir yaş ve yıl olsun senin için. Tüm dileklerinin gerçekleşeceği bu şarkı bizden sana armağan olarak geliyor. Aç Metro FM'in sesini, Enforce burada, Fallen Angel.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: Piyasaların gözü Perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi, beklenti sabit kalacağı yönünde. Ticaret Bakanı yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini sıkılaştırdı. Altın, ABD istihdam verileriyle haftaya düşüşle başladı. Petrol, Orta Doğu'daki askeri hareketlilikle sert şekilde yükseliyor. Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları rekor kırdı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
9: 1900 kriptten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Always natural, natural. Forever natural, natural. Non-stop, non-stop metro.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: biletleri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi muhteşem bir deneyime davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. 4 Ekim Zorlu PSM Turkcell sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'da Fat Papi ve Freak Chat'la günün keyfini çıkarmaya devam ettik. Saatin şanslı ismi belli oldu. Ejem Şerbetçi Metro FM'in underrated şarkılarından birini istedi. Bu şarkı Avrupa'da çok tuttu. Türkiye'de olmadığı kadar fazla ama Metro FM dinleyicileri radyoları ayrıcalığıyla sevdiler. Gordo ve Loco dinlemeyi. Ece senin için radyonda.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sofia, Füze İzmir. Bella.

Önemli Latin rüzgara estiren isim Sophia Reis oldu, yanında Jason Derulo, Undo's Trace dinledik. Hazır bu rüzgar esmeye başlamışken ve hazır havalar yavaş yavaş serinlemeye başlamışken biz ortamı ısıtmaya yine o rüzgarla devam edelim. Yepyeni bir şarkı Omega'dan Semenote.

0: okula dönüşün her adımı Civil'de.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Dance Heroes Vocal Kandi Adam Levine eşlik etti. Stereo of Hearts çok sevdiğimiz şarkılardan biridir. Uzunca zamandır gitme zamanı benim için. Umarım keyifli olmuştur geride bıraktığımız saatler. Metro Online yarın saat 14'te yine başlayacak. Burada haftanın tam ortasında görüşmek üzere. Cengiz'den herkese iyi akşamlar.

0: Şirket çalışanları kurumsal ligde sporun 4 farklı branşında buluşuyor. Basketbol, futbol, bowling ve voleybol turnuvalarında yeni sezon kayıtları devam ediyor. Basketbolda sayının, futbolda golün, bowlingde strike'ın, voleybolda smaçların heyecanını yaşamaya hazır mısınız? Takımınızı kurun, şirketinizi temsil edin, kurumsal ligde yerinizi alın. Detaylar kurumsallig.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Piyasaların gözü Perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi, beklenti sabit kalacağı yönünde. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini sıkılaştırdı. Altın, ABD istihdam verileriyle haftaya düşüşle başladı. Petrol, Orta Doğu'daki askeri hareketlilikle sert şekilde yükseliyor. Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları rekor kırdı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
12: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
13: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
14: Metro FM.
13: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
14: hafta içi her gün
13: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
14: Around the world.
12: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
13: dünyanın her yerinde.
14: Let's go.
13: Hadi başlayalım.

Ring My Bell'le saat 17'yi gösterdiğine göre dünya yolculuğu başladı bile. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek altın dakikalar geçirmek üzere Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla dünyayı dolaşıyoruz. Metro FM'de limitsiz hit müzik, Hunter X ve Golden radyomuzda.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

David Guetta memleketi Fransa'daki ilk bir numarasını işte bu şarkıyla görmüştü. Tabii her zaman gibi yıldızlar geçti bir vokal kadrosu içinde. Fergie ve LMFAO da vardı. Onların sayesinde bir numaraya geldiğinde kesinlikle yatsayamayız. Getting Over You Around the World'de Metro FM'deydi. Bugün Dünya Okuryazarlık Günü. Vaktiyle aydınlanmanın aracıydı. Şimdi asıl okuryazarlık okuduğunu anlamak, kendi metnini doğru komutlarla kullandığın yapay zeka ajanına yazdırabilmek sanki. Bunu yapan adı ne derse desin kaybedenlerden olmuyor. Limitsiz Hit Müzik, Tame Impala ve Loser'la radyonuzda.

Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM'de Around the World. Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval FM'in dijital ses kalitesi ve FM frekansında. Radyonun nostaljisiyle yayında. Dansa davet eden Slater radyonuzdaydı. İşi resmen tersten kuran birine geçiyoruz. Şarkı önce sahnede yaşanıyor, sonra stüdyo geliyor. Fade Again arena konserlerini bir hafta kala duyurup dolduruyor ve o gece çaldığı seti kaydedip bilet alan herkesin ücretsiz indirebileceği bir şekilde dağıtıyor. Bu şarkıyı da çıkış günü saatler süren canlı yayını tanıtmıştı. Limitsiz Hit Müzik, Victory Lab'la radyonuzda.

Sultanları Milletler Ligi şampiyonluğu üstüne ikinci kez Avrupa'nın zirvesine geldi ve sezon artık kapıda. Az önceki hadi gidiyoruz tezahüratı bu ruhu yansıtıyor. BIA ve We On Go Around the World'de Metro FM'deydi. Demin dinlediğiniz Loser klibinin başrolü şimdi kendi şarkısıyla karşınızda. Joe, DJ O yani Stranger Things'in Steve'i, Joe Keery. Müziğini yıllarca kim olduğunu saklayarak şöhreti gölge etmesin diye yaptı ama dizinin finaliyle dünyada bir numaraya yükseldi. Hatta uçtu bile diyebiliriz. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de End of Beginning'de radyonuzda.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Kötü günlerin iyi şarkısı Bad Times Around the World de Metro FM'deydi. Ve aklındaki soruyu tam sırası gelmişken sorayım. Yapay zeka müziği mi değiştirir yoksa üretilme yöntemini mi? Ne dersiniz? Canlı çalınan bir saksafon, piyano, gitar ya da keman melodisi sample alındığında veya synth olarak çalındığında değişen ne kadarsa işte aslında çok fazla bir mesele yok gibi geliyor artık. Ama şarkı baştan sona yapay zekadan çıkıyorsa bence orada bir durup değerlendirmek lazım. Şimdi kalemle mi, daktiloyla mı, klavyeyle mi yazılana bakılmadan kitapları artık yolda dinliyoruz. Böyle bir teknoloji de var. Vokali yapay zeka ile üretilen bir şarkıdan, korosunda 20 kanlı canlı insandan ses alınan bir parçaya geçelim. Shouts ikilisi Melbourne'de bir depoda 18 arkadaşlarını toplayıp bu şarkıyı söyletti. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri Love Tonight Metro FM'de.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Biz.
1: Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep VK deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi. Alanyaspor deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasının ilk hafta maçında yarın Galatasaray Portekiz Kulübü Sporting'e konuk olacak. Maçı Norveç'te hakem Espen Eskas yönetecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı Porto Rico'ya 75-71 yenildi ve Dünya Kupası'na veda etti. Milli yüzücü Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Piyasaların gözü Perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi, beklenti sabit kalacağı yönünde. Ticaret Bakanı yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini sıkılaştırdı. Altın, ABD istihdam verileri de haftaya düşüşle başladı. Petrol, Orta Doğu'daki askeri hareketlilikle sert şekilde yükseliyor. Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları rekor kırdı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı, Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Limitsiz.
9: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
6: Devam ediyor.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.

Doja Cat, Dionne Warwick'in 1964 tarihli Walk On By klasiğini rap zirvesine taşıdı. Warwick kendisine ilk telif için gelindiğinde Doja Who dedikten sonra işin tadını çıkardı. Paint the Town Red Around the World de Metro FM'deydi. Sıradaki şarkının adı Başka Bir Aşk. Kız babaları tabii ki çok iyi bilir. Kız çocuk bambaşka bir aşktır ve tam bunu diyen babaların samimi, keyifli, derin ve eğlenceli sohbetleri benim podcast'ım. Kız babasının videosuyla her pazar saat 10'da Karnaval YouTube kanalında ve dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval App'te podcast olarak yayında. Tom Odell ve Another Love Metro FM'de. Limitsiz hit müzik radyonuzda.

0: reklama.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

sosyal medya akımı yaratacak kadar güçlü bir isim. Tarzını taklit eden yüz binlerce video vardı. Alia Cor adıyla dolaşmaya devam ediyor. Kendisi de kliplerden podyuma sıçradı. Brand new Alia's Interlude'la Around the World'de Metro FM'deydi. Tahran'da doğdu, 5 yaşında Hollanda'ya taşındı, basketbolda milli takıma kadar yükseldi. Save the Liza. Sonra topu bırakıp mikrofonu seçti. İyi ki seçmiş mi? Kendi tercihi ama. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dinleyeceğimiz bir parçası bile var. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri. Ride or Die Metro FM'de.

baseline'ıyla yeni kuşağın setlerinde dolaşımda. Hatta Eiffel 65'in DJ'i Gabri Ponte elden geçirdikten sonra Cyclic Around the World'e geldi ve geçti bile. Sıradaki yaz kokan parça etkisi -15 derecede doğdu. Kar fırtınasından fiyort kıyılarındaki kulübeye kapanan Norveçli dörtlü The Bossa güneşli bir şarkı yazmaya karar verdi. Hollanda listesinde 2 numaraya kadar yükseldi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Magnetic, Metro FM.

0: be the best. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.
6: Let me check my mic. Okay. Check it out. And go. Man, you can't catch a break.

Son durağı güneş yatışa geçerken yaklaşıyoruz. Moving to the sun, around the world de Metro FM'deydi. Hayat aldığımız nefeslerin toplamı değil, nefesimizi kesen anların toplamı olmalı diyorum. Biz de hafta içi her akşam 17'den 19'a günün en eğlenceli kısmında eve dönüş yolculuğunda dünya turu yapıyoruz. Yarın aynı saatte yine buradayım. Veda şarkısı da tam yerine oturuyor. Nakaratında hayatımın en güzel anı yani Time of Our Life diyen bir klasiği yeniden yorumlayan The Black Eyed Peas ve The Time. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla ben Arkın'la yayındaydım. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, The Dirty Bed.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
9: Piyasaların gözü Perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi, beklenti sabit kalacağı yönünde. Ticaret Bakanı yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerini sıkılaştırdı. Altın, ABD istihdam verileriyle haftaya düşüşle başladı. Petrol, Orta Doğu'daki askeri hareketlilikle sert şekilde yükseliyor. Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları rekor kırdı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz müzik. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan...

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep VK deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yendi. Alanyaspor deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasının ilk hafta maçında yarın Galatasaray Portekiz Kulübü Sporting'e konuk olacak. Maçı Norveç'te hakem Espen Eskas yönetecek. A Milli Kadın Basketbol takımı Porto Rico'ya 75-71 yenildi ve Dünya Kupası'na veda etti. Milli yüzücü Defne Kurt Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Metro FM.
5: Limitsiz
6: hit müzik.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
0: Limitsiz
6: hit müzik.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
11: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro.
12: Non-stop, non-stop Metro.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Yanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Get Music.

0: Limitsiz Hit Müzik. Reklamı.
1: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the f***?

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.